0: kulakta kaldır.
1: Bir seda kalır esirlerde. Elin sesi, yurdun nefesi.

Kulak başı toz olar, ay kız ay kız ay kız zamandır. Kulak başı toz olar, ay kız ay kız ay kız zamandır. Üstü dolu kız olar, kadan alın. Üstü dolu kız olar, kadan alın. Qəşəng danış, qəşəng gül, ay kız ay kız ay kız zamandır. Qəşəng danış, qəşəng gül, ay kız ay kız ay kız zamandır.

0: Nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nakil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nakil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nakiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yukarı uşaqların ve böyüklerin rahatlık ve güvenle istifade edebileceği Angilor spreyi kısa müddete ağrını azaldır ve ses tellerini bərpa edir. Angilor spreyini alarken üzerinde Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna emin olun.

iki yolunu. Bir liman bir demem, gözleri yolunu. Bir liman bir demem.

0: yapardılar.
1: Yurdun seheriyle gün doğur.
2: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
1: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
2: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
1: Yurdun seheri, Aygün Akif
2: ve Kebir'in takdimatında.
1: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Altın Seher ile Gün Doğu.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaştır.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in teklimatında.
0: Hafta içi 5 gün, Seher saat 8'den 10'a kimi.
2: Yurtta saat 1.